unik kau yau. O kau te yau galaga ta suga minok kate tau mga ta nai suit tu pau yalo lau yok. Ingi langa sagaloa hanok tu vitsa haloa gata ingi rirot ta kamage yau langa tigo kau palo isu malak sota. I love you.

0: Warok. Hangi doktor olurum. Akun yavru, sana yavru oktu. İki ayı kıyasıma yıkanmak için tamam. Teksim akkusu yoktu arımı. İki ayı kıyasıma yıkanmak için tamam. Tanrı sabiğe amma ruhtarım. Tekte ter olsun ki. Tekte ter olsun ki. Artık çok tekte kınırıyla olsun ayı. Ödünü kaçın ki akı tutmak kurtar ki. Kopu kutapağın sanitlerinin matısı maslak bu amma ona. Sikya kınırı yani tane kumanga kukuru takko matuyo se mamma kaza mut akunne ro uzun kastini ke tisa manu kai fain duke pidre yo suya ukluti ike yo rato se mamma kaza ukluti ike yo rato me yo kamma kutsuni tamangwa. Teyneru tüpüksüme yıkuru. Kidaruktani. Kuri ucaru roamingma. Kidarukko kuğaru atta otanna. Aksuaru kuri dağma. Teyneru tüpüksüme yıkuru. Handa kuri tavungara uksüme garu aksuni. Umeekko ayya ummakadi dağtu. Ikarna kunnik. Toru mahan takkur. Ikar vikur gluni tanna. Tiek toru rammu. Tidarukko. Ikar vikur. Savireya kastuni kiyudluni. Tiek tummageru rammu. Kuuru arnikumu. Tegne umekku aya ya kammaga dizoktu. Tidarukkani tupeksima yukuru. İkâh nâhûn mîrtû arûh râhsîmâhûn. Ayyâh râhsîmâhûn umekû tamâhûn râhsîmâhûn. Akûrâ râhdû kûrâhû tamâhûn. İkâh nâhîn tâhî râhmîhî kûrâhûn ikûmû. Akûrâhûn râhdûk sâhû. Kıdârûk râhî amma. Akuareğe akkuti. Pidriye unertuk savu tanere piyere ökte ötteer oksuni. Tamanna akkuti. Aksidugatta agaru gira. Kuktoru ila umma. Kidaru kertlu. Tamanna nunanga. Tisuri gakkui tersuni. Kidaru ko nuna ko nuna nga ida nga taman sidinga nera tisu ni na ro ga ko idoni kani nya ko ke tisu ra ko ro ka kidaru ko sidinga ni nga taman na nuna
1: akso kallaro ra ko vine
0: ra ko tamawa. Makhore koi magadizawsimuma. Kizarukkanito kuwaangitumu. Makhore nga yoro lawsimayo. Unga mauna nga haruglu. Sanitia nga ngubu. Kukto arugo lawma kizarukkanito. Tegnaro ayyate kuro yaksin umeko. Tupeksimaltuni tauvani. Teeman nevikaatak tuorohtimakatta. Teeman naaru romma. Aksumanna. Kuukattak. Nga utittaksun aksuaru unniaksuni. Akkusagiat laaru rohattak tauvani.